0: Hazarina arı yere sunin geli ver, gomidası sezi ammen ordeğ ya gıbahe, hayaşkari gentani nergain masin, araraden minçe Uruguay.
1: Gomidas, fiel testigo de la renovación de nuestra cultura.